0: sonra içeriye. Çıbeğin sonra varın.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.